kentsel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Burunceri Voyvoran halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da Dünya Kupası'ndaki gelişmeleri size aktaracağız. Programın ikinci yarısında ise piyanist Tuncay Yıldız'la röportajımız var. Tuncay Bey gelecek çarşamba Melbourne'de yapacağı resital hakkında SBS Türkçe'ye konuştu. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.

0: Avrupa, rekor kıran ölümcül bir sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. ACO, Avustralya'nın artan bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu. Reuters, Trump yönetiminin Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılması için jet motoru satışını onaylamaya hazırlandığını bildirdi. Avrupa'yı şiddetli bir sıcak hava dalgası etkisi altına aldı. Fransa, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en sıcak gününü yaşarken elektrik kesintileri meydana geldi. Fransa'nın yarısı için uyarılar devam etmekte ve on binlerce ev elektriksiz halde. Paris şehir sözcüsü Foyt Kimici, ekstra önlemler alınması gerektiğini söylüyor.
1: We're really trying to focus on education and explaining the most important thing is not to go swimming without supervision, to stay safe, to be.
0: Kimici, eğitime odaklanmaya ve en önemli şeyin refakatçi eşliğinde yüzmek ve gözetimsiz yüzmekten kaçınmak olduğunu açıklamaya çalışıyoruz diye konuşuyor. Fransa'da sıcak havalar nedeniyle kendini suya atan 40 kişi boğularak hayatını kaybetti. Birleşik Krallık'ta da kayıtlara geçen en sıcak Haziran günü yaşandı ve sıcaklıkların daha da yükseleceği tahmin edilmekte. Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerinde sıcaklığın 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Avustralya'nın iç istihbarat şefi, ülkenin halkın karşı karşıya olduğu terör tehdidini hafife aldığını söylüyor. ACO Genel Müdürü Mark Burgess, mevcut uyarı sisteminin Avustralya'nın şu anda karşı karşıya olduğu güvenlik ortamı için tasarlanmadığını belirtiyor. Siyasi amaçlı şiddetin daha olası hale geldiğini ve Avrupa'daki Yahudi mekanlara yönelik saldırıların arkasındaki İran bağlantılı bir grubun burada da faaliyetlerini genişletebileceği endişesini dile getiriyor. Burgess, Avustralya ile güçlü bağlantıları olan iki kişinin İran adına Yahudi hedeflere yönelik saldırıları yönettiğini iddia ediyor. Mike Burgess, İran'da yaşayan bir Avustralya vatandaşının 2024 yılında Bondi'deki bir iş yerine yapılan kundaklama saldırısını organize ettiğini söylüyor. Ayrıca Irak'ta yaşayan eski bir Avustralya vatandaşının Melbourne'deki Adas İsrail sinagoguna yapılan saldırının arkasında olduğunu belirtiyor. Burgess, her ikisinin de İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı olduğunu ve ACO'nun kim olduklarını bildiğini, ancak soruşturmalar devam ettiği için isimlerini açıklamayacağını söylüyor. Papua Yeni Gine, Batı Avustralya'da ölümcül bir kuş gribi türünün tespit edilmesinin ardından Avustralya'dan kanatlı hayvan ve yumurta ithalatına getirdiği yasağı kaldırdı. 2023 ve 2024 yıllarında Avustralya'nın tavuk eti ihracatının yaklaşık yarısı Papua Yeni Gine

0: ile yapılıyordu. Avustralya'da şu ana kadar 3 kuşta ölümcül H5N1 virüs türü tespit edilmiş de olsa, Avustralya'nın kanatlı hayvan ve tarım sektöründe hastalığın tespitine rastlanmadı. Batı Avustralya Tarım Bakanı Jackie Jarvis, tavuk ve yumurta tüketiminin halk için herhangi bir risk oluşturmadığını söylüyor.
1: There is no risk to human health from eating, you know, chicken or eggs from birds from Australia. That message will be conveyed by the Commonwealth in their normal trade.
0: Avustralya'dan gelen tavuk ve yumurtaların tüketiminde insan sağlığı açısından hiçbir risk yoktur diyen Jarvis, bu mesaj Commonwealth tarafından normal ticaret görüşmelerinde de iletilecektir. Ancak bu durum hayal kırıklığı yaratmaktadır. Ancak Batı Avustralya halkına tavuk ve yumurtalarını yemelerini temin edebilirim. Kesinlikle hiçbir risk yoktur ifadelerini kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınmasına yönelik herhangi bir girişimi kabul etmeyeceğini söylüyor. Anlaşma, boğazı yeniden açmayı ve İran'ın nükleer programı hakkındaki görüşmeler devam ederken yaptırımların hafifletilmesini amaçlıyor. Kuveyt'te bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uluslararası su yollarının açık ve serbest kalması gerektiğini söylüyor.
2: I think the whole world will be against any mechanism that charges money to use an international waterway. It's that simple. The president's already said it. That's not going to happen. When we mean open the streets, we mean...
0: Bence tüm dünya uluslararası su yollarını kullanmak için para talep eden herhangi bir mekanizmaya karşı olacaktır diyen Rubio, bu kadar basit. Başkan zaten bunu söyledi. Böyle bir şey olmayacak. Boğazları açmaktan kastımız, uluslararası su yollarında boğazların ücretsiz olarak açılmasıdır, diye konuşuyor. Birleşmiş Milletler, çatışmalarda çocuklara yönelik ihlallerin rekor seviyeye ulaştığını söylüyor. En yaygın ihlaller arasında çocukların öldürülmesi veya yaralanması, insani yardımdan mahrum bırakılması veya silahlı gruplar tarafından askere alınması yer alıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vanessa Fraser, devam eden eylemsizliğin siyasi bir tercih olduğunu söylüyor.
3: After decades of evidence, warnings and appeals, the international community cannot claim ignorance of what is happening to children in armed conflict. If we are still not awake after all that millions of children have and continue to endure, then we must confront a far more...
0: On yıllarca süren kanıtlar, uyarılar ve çağrılardan sonra uluslararası toplum silahlı çatışmalarda çocuklara neler olduğunu bilmediğini iddia edemez diyen Fraser, milyonlarca çocuğun yaşadığı ve yaşamaya devam ettiği her şeyden sonra hala bunun farkında değilsek, o zaman çok daha rahatsız edici bir gerçekle yüzleşmeliyiz. Eylemsizlik, cehaletin sonucu değil, bilinçli bir siyasi tercihtir, sözlerini sarf ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Orta Afrika'daki Ebola salgınının hızının, müdahale çabalarının hızını geride bırakmaya devam ettiğini söylüyor. Şu ana kadar Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da 1100'den fazla doğrulanmış vaka ve 277 ölüm kaydedildi. Sağlık yetkilileri, temas takibi, tedavi kapasitesi ve güvenli defin işlemlerinin zor olmaya devam ettiğini ve devam eden çatışmaların müdahaleyi karmaşıklaştırdığını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo'dan dönen bir Fransız sağlık çalışanının testinin pozitif çıktığını doğrulamasına rağmen küresel riskin düşük kaldığını söylüyor.
4: Despite the good progress we have made, we still face major challenges and the outbreak is continuing to outpace the response. There are now
0: Ghebreyesus, kaydettiğimiz iyi ilerlemeye rağmen hala büyük zorluklarla karşı karşıyayız ve salgın müdahale hızını aşmaya devam ediyor,

0: Şu anda 1094 doğrulanmış vaka ve 277 ölüm var. Salgın hızla yayılmaya devam ediyor, bilgisini paylaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalılar için konut maliyetlerini düşürmeye amaçlayan ve iki parti tarafından da desteklenen konut yasasını imzalamayı reddetti. Yasa, Kongre'nin her iki meclisinden de geçmişti ve son 10 yılların en önemli federal konut reformu olarak tanıtılıyordu. Trump, daha sert, seçmen kimlik kuralları gerektiren ayrı bir yasayı geçirene kadar yasayı onaylamayacağını söylüyor. Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer, başkanın konut maliyetlerini düşürmek için nadir bir fırsatı kaçırdığını belirtiyor.
1: Donald Trump had a unique, rare chance to help the American people, and he refused. Donald Trump, whenever he has an opportunity to help the American
0: Donald Trump'ın Amerika halkına yardım etmek için eşsiz ve nadir bir fırsatı vardı ve bunu reddetti diyen Schumer, Donald Trump, Amerikan halkına konut maliyetleri ve diğer konularda yardım etme fırsatı bulduğu her seferde bunlardan kaçıyor. Dikkatini saçma konulara yönlendiriyor, ifadelerini kullanıyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Reuters'in dört kaynağı dayandırdığı habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetiminin, Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan projesinde kullanılmak üzere 700 milyon dolar değerindeki jet motoru satışını onaylamaya hazırlandığı bildirildi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'nin F-35 savaş uçakları ve yerli muharip uçağı için ihtiyaç duyduğu motorları alma isteğine ilişkin bir soruya, "Muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım," yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı G.D. Vance de askıya alınan F-35 programına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin değerlendirme sürecinin sürdüğünü söyledi. Reuters'e konuşan kaynaklar, jet motoru satışının önümüzdeki günlerde sonuçlandırılmasının beklendiğini ve ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye resmi bildirimi yapacaklarını söyledi. Kaynaklar, bunun Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Türkiye'ye bir jest olacağını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ise konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Öte yandan 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. NATO zirvesinin ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini belirtti. Öte yandan NATO zirvesi nedeniyle 13 günlük eylem yasağını da içeren geniş güvenlik önlemleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi. Birçok ülkede düzenlenen NATO zirvelerinde benzer uygulamaların görülmediğini savunan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Türkiye bir OHAL ve sıkı yönetim rejimine sürükleniyor ifadelerini kullandı. Ankara genelinde 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler yasaklanmış durumda ve Ankara merkezde bulunan bütün semtlerde zirvede görevli olanlar dışındaki personel 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak. CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti grup toplantısına katılan Özdemir'e parti rozetini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Bununla birlikte TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atin aktardığı bilgilere göre 3 belediye başkanının bugün AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 32 lira

10 kuruştan, 69 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra genelde güneşli 15 derece, Sydney yağışlı 18, Melbourne parçalı bulutlu 14, Perth güneşli 22, Adelaide genelde güneşli 17, Hobart güneşli 12, Wollongong yağışlı 17, Newcastle yağışlı 18, Brisbane az yağışlı 22, Cairns az yağışlı 26 ve Darwin güneşli 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.

Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
1: yay! Yes, chill.
2: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
3: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
4: SBS Hindi uplabd karvata hai.
5: Far from the partisan politics of camp.
6: 60'dan fazla dilde haberler, keyfinize uygun müzik ve dillere destan podcastlar sizleri bekliyor. SBS Audio uygulamasını telefonunuza indirin.
7: sbs.com.au/audio.
8: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Önce haberleri güncellemek istiyorum. Venezuela'da iki büyük deprem meydana geldiği belirtiliyor. Richter ölçeğine göre 7,2 ve 7,5 şiddetinde iki depremin bir dakika arayla, hatta bir dakikadan daha az süre arayla Caracas, başkent Caracas'ın batısında batısını vurduğu belirtiliyor. Büyük hasar ve çok sayıda kayıp da bekleniyor. Şimdilik haberlerde herkes onu takip ediyor. Şu anda olağanüstü hal ilan edilmiş durumda ülkede. Avustralya'da işsizlik rakamı açıklandı. Mayıs ayında %4,5'tan %4,4'e düştü. Beklentiler doğrultusunda bu arada Victoria siyasetiyle ilgili son derece vurucu bir haber var. Liberal milletvekili Moira Deeming'in bir erkek milletvekilini şiddet kullanmakla suçladığı, kendisine yönelik şiddet kullanmakla Mayıs ayında suçladığı belirtiliyor. Güvenlik videolarına göre eski liberal lider Matthew Guy Moira Deeming'in omzuna elini koyuyor bir çok kültürlü etkinlikte. Yani şimdilik önümüzdeki dönemde bunu da takip edeceğiz. Matthew Guy'in herhangi bir suçu reddettiği de belirtiliyor. Evet sayın dinleyiciler, şimdi de bugünkü spor gelişmelerine bakalım.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabah saatlerinde A, B ve C gruplarında son maçlar oynandı. B grubunda ev sahibi ülkelerden Kanada, İsviçre'ye 2-1 yenilip grup liderliğini kaçırdı. Ruben Vargas ikinci yarının başlamasından bir dakikadan az bir süre sonra skoru açtı. Ardından Johan Manzambi, kalecinin hatası sonucu İsviçre'nin üstünlüğünü ikiye katladı. Yedek kulübesinden oyuna giren Promise David ilk dokunuşunda Kanada adına bir gol attı ancak ev sahibi takım beraberliği sağlayamadı. B grubundaki diğer maçta Bosna Hersek Katar'ı 3-1 yendi. B grubunda İsviçre grup lideri ve 4 puanlı iki takımdan Kanada ikinci ve Bosna üçüncü sırada. C grubunda ise Fas Haiti'yi 4-2, Brezilya ise İskoçya'yı 3-0 yendi. Buna göre 7 puanlı iki takımdan Brezilya birinci ve Fas ikinci oldu. Üçüncü İskoçya'nın 3 puanı var. Günün son maçlarında A grubunda diğer ev sahibi takımlardan Meksika, Çekya ile, Güney Afrika ise Güney Kore ile karşılaştı. Güney Afrika Kore'yi 1-0, Meksika ise Çekya'yı 3-0 yendi. Bu sonuçlarla Meksika 3 maçta 9 puanlı grubu lider bitirdi. Güney Afrika 4 puanlı ikinci ve Güney Kore'de 3 puanlı üçüncü bitirdi. Bugünkü maçlarda Çekya, Katar ve Haiti elendi. Üçüncü olan takımlardan hangisinin gruplardan çıkacağını grup maçları bitince öğreneceğiz. Yarınki Avustralya-Paraguay maçı öncesinde Socceroos sakatlıklarla boğuşuyor. Socceroos teknik direktörü Tony

0: Popovic, Jakob Italiano'nun Avustralya'nın grup aşamasındaki son maçında forma giyemeyeceğini doğruladı. Matt Leckie de Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikinci maçta sakatlanmıştı. Yardımcı antrenör Paul Okon takımın sahada onun yokluğunu hissedeceğini söyledi.
1: So at the moment he's not active. It's very unfortunate. He's an experienced player. We could have.
0: Şu anda kadroda yer almıyor. Bu çok talihsiz bir durum. O deneyimli bir oyuncu. Bu maçta da onu sahaya sürebilirdik. Ancak Matt'in durumu ne olursa olsun turnuvada ne kadar ilerleyeceğimiz buna bağlı olacak diyor. Popovic ise Italiano'nun durumu hakkında konuştu.
2: We don't know the extent of it as yet. We'll do some further tests.
0: Önümüzdeki günlerde bazı testler daha yapacağız ancak bu maçta forma giyemeyecek diyor. Galibiyet Avustralya'yı bir üst tura taşıyacak ancak D grubunda ikinci sırayı garantilemek ve eleme turlarına katılmak için beraberlik de yeterli Avustralya için. Avustralya'nın Paraguay'la maçı yarın Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle öğlen 12'de başlayacak. Turnuvada bir iddiası kalmayan Türkiye ise aynı saatte iki maçta iki galibiyeti olan Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Yarınki diğer maçlar Avustralya Doğu Kıyısı'nda sabah 6'da başlayacak olan Curaçao, Fildişi Sahil ve Ekvador Almanya maçları ve 9'da başlayacak Tunus Hollanda ve Japonya İsveç. Sağ dışında ise FIFA Başkanı Gianni Infantino su molaları ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Bu molaların maçın akışını bozduğunu, hatta yayıncıların yararına olduğu yönünde tartışmalar artıyor ancak Infantino durumun böyle olmadığını ısrarlı vurguluyor.
3: I want to stress this because I hear as well it's about money or things like it is not. We don't make $1 more revenues in FIFA with these hydration breaks because all our contracts.
0: Bunu vurgulamak istiyorum çünkü ben de duyuyorum. Bunun parayla ya da benzeri şeylerle ilgili olduğu söyleniyor ama öyle değil. Bu su molaları sayesinde FIFA olarak $1 bile daha fazla gelir elde etmiyoruz. Çünkü tüm sözleşmelerimiz bu molaların verilmesine ilişkin karar alınmadan çok önce imzalanmıştı. Yayıncılar belki daha fazla kazanıyor, daha fazla gelir elde ediyor olabilir, bilmiyorum. Bu onlar için harika. Ama bizim için sıfır ek gelir elde ediyoruz diyor. Infantino'ya göre öncelik özellikle zorlu koşullarda oyuncuların refahı ve adalet. Yine de herkes ikna olmuş değil ve bu konu turnuvanın sağ dışı en çok konuşulan konularından biri haline gelmiş durumda.

0: Sayın dinleyiciler, Venezuela'daki iki büyük depremde çok sayıda kayıp bekleniyor. Çok sayıda binanın yıkıldığı belirtiliyor. Bu arada geçmişte Suriye'de kalan IŞİD gelin adı verilen kadınlardan birinin ülkeye geri dönmesi yasaklanmıştı. Yani Avustralya vatandaşının temporary order'la geri dönmesi yasaklanmıştı. İçişleri Bakanı Tony Burke bu kadının ve kızının tekrar en azından ülkeye dönmesine izin verildiğini açıkladı. Bu geçici yasak zaten sürekli bir yasak olamaz. Avustralya vatandaşı olduğu için en fazla 12 ay böyle bir yasağın empoze edilebildiği belirtiliyor. Yasak kapsamında yasağın kaldırıldığı ve artık ülkeye geri gelebileceği belirtildi. Geçen grup IŞİD gelini grup ve çocuklarının gelmesi sırasında bu kadının gelmeye çalıştı ama uçağa alınmadığı belirtilmişti. Şimdi önümüzdeki günlerde bu kadın ve kız çocuğunun ülkeye gelmesi bekleniyor. Geldiği zaman özellikle nerede yaşayacağı, nerede çalışacağı veya eğitim alacağı konusunda sıkı güvenlik önlemleri alınacak ve herhangi bir telefon veya sosyal medyaya kullanımı öncesinde 24 saat öncesinde yetkililere bildirmesi gerekecek. Asio Başkanı Mike Burgess bu kurumunun bu IŞİD gelininin geri dönmesine hazır olduğunu belirtti. Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Ice Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay!
3: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
0: Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.30'u gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Evet sayın dinleyiciler, birkaç tane mesaj geldi, onları okumak istiyorum. Bonday Heri Bey TRT'de Türkiye'deki barajlar hakkında belgeseller izlediğini ve son dönemde yağmurlar sayesinde tüm barajların dolduğunu söylüyor. Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz AK Parti Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ömer Çelik'in 2028 başkan adayımız Tayyip Erdoğan'dır açıklaması memnuniyet verici olmasına rağmen sevindirici haber. KHK kararıyla dünya liderimiz Erdoğan ebedi başkan olmasıdır demiş. Bu Amerika bu Türkiye'ye 5 tane gol atar demiş Mustafa Bey Queensland'den. Bir sonraki yayınımız yarın saat 2'de ve orada artık bu skoru en azından Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Türkiye maçının skorunu bileceğiz. Avustralya Paraguay maçının skorunu da bileceğiz. Artık tahminlerinizi alabiliriz yarın kontrol etmek üzere. Evet sayın dinleyiciler, bugün klasik piyanist Tuncay Yıldız'la konuştuk. Gelecek çarşamba Melbourne'de yapacağı resital hakkında sorularımızı cevaplandırdı.

0: Gelecek çarşamba saat 18'de 1 Temmuz'da Camberwell United Church'te bir klasik müzik konseri olacak. Türk piyanist Tuncay Yıldız'la konseri hakkında konuştuk. Tuncay Bey, öncelikle SBS Türkçe'ye hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Aradığınız için çok teşekkürler.
0: Önce biraz kendinizden bahsedebilir misiniz lütfen?
1: Tabii. 1981 yılında Türkiye'de Adapazarı'nda dünyaya geldim. Müziğe olan ilgimden dolayı ailem özel müzik dersleri aldırdı. Ardından Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Profesör Azeri Profesör Zöhrab Adı Güzelzade ile çalışma imkanı buldum. Bu çok büyük bir şanstı benim için. Ardından üniversitede Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Müzik Eğitim Fakültesi'nde Rus piyanist Alexander Mekhayev ile çalışma fırsatı buldum. Ardından Bulgaristan'a master ve doktora için gittim. Orada öğrenimimi tamamladıktan sonra aynı zamanda eşimi de buldum. Piyanist Gergana Manoylova Yıldız şu an. Onunla evlendik ve Edirne Trakya Üniversitesi'nde birlikte piyano öğretim görevlisi olarak 7 yıl görev yaptık. Ardından eşimin doktora projesi ki Türk aksak ritimlerini içeriyordu. Çok ilgi, büyük ilgi gördü ve Petasit University of Tasmania tarafından burs kazanarak Tasmania'ya, Hobart'a yolculuğumuz başladı ve 10 yıl önce olan bir şey. 10 yıl önce Tasmania'ya geldik. 7 yıl kadar orada kaldık. Tabii bu 3-4 yıl süren bir doktora eğitimiydi ama daha sonra işte Covid'in başlaması derken orada yaşamak durumunda kaldık diyebilirim 7 yıl. Daha sonra Melbourne'e, oğlumuz Deniz dünyaya geldiğinde Melbourne'e tekrar bir göç daha yaptık. Ve burada Glen Iris'te Amadeus Piano School adlı piyano okulunu eşimle açtık ve şu an orada öğrencilerim

0: de mutlu mesut ders vererek hayatını geçiriyoruz. Bunun haricinde konserler de veriyoruz. Eşimle veya solo olarak veya başka oda müziği gruplarıyla hayatım şimdilik böyle geçiyor. Gayet de mutlu.
1: Tuncay Bey, konserinizde hangi besteciler ve hangi eserler çalacaksınız?
0: Konserde çalacağımız eserler biraz şöyle oluyor. Yerelden genele gibi, yani genelden evrensele diyeyim daha doğru olur, olacak. Azeri besteciler, ben Azeri Hoca'da çalıştığım için de her zaman çok ilgi duydum. Amirov'la başlayacağız. Amirov çaldıktan sonra diğer Azeri bestecileri, Melikov'da eserlerine yer vereceğim. Daha sonra Muammer Sun, Türk besteci Adnan Saygun ve Ermeni besteci Haçaturyan da olacak. Zaten Amirov çaldığınızda Haçaturyan çalmazsınız. Biraz ayıp olur gibi bir şey, çünkü Azeri, Ermeni besteci birbirlerini çok seven, saygı duyan bestecilerdi. Hatta Fikret Amirov piyano için yazdığı çok meşhur 12 minyatürünü özellikle Haçaturyan'a ithaf etmiştir. Bunlara yer vereceğim. Daha sonra biraz Fransız bestecilerinden empresyonist eserler çalacağım. Debussy'den, ondan sonra Rus romantiği Rahmaninov'dan 3 eserimiz var. Ondan sonra Rus modern bestecisi Rodion Shchedrin'den 3 eser var. Ardından ünlü piyanist besteci Fazıl Say'dan eserleri var. Ve bu şekilde sona erecek konserimiz.
1: 6'da başlıyor dediniz, 18'de. Ne kadar sürecek konser?
0: Konser aşağı yukarı 1 saat sürecek. 6'da başlıyor. Çarşamba günü 1 Temmuz'da Camberwell Uniting Church'te.
1: Çocuklar gelebiliyor mu bu konsere? Yani klasik müzikte genelde sessizlik hakim olur, böyle kötü bakılır ses çıkaranlara.
0: Ya gelebilir tabii. Genelde konserimize, klasik müziğe gelen, konserine gelenler, çocuklu aileler arkada oturmayı tercih ediyor. Eğer çocuk sıkılırsa rahatlıkla çıkabilir. Zaten kilisede onlar için tahsis edilen bir oyun alanı da oluyor. Öğrenci konserlerimizi de orada yapıyoruz. Atıyorum legolar var, bloklar var, yazma, çizme, boyama kağıtları var. Orada isterlerse vakitlerini de geçirebiliyorlar. Ne biz duyuyoruz onları, ne onlar da bizi duyuyor, eğer çok dinlemek istemiyorsa. Orada bir görevli de bulacak muhtemelen. Onlarla da ilgilenebilirler.
1: Nereden alabiliyoruz konser biletlerini?
0: Konser biletlerini Eventbrite'ten ulaşılabilir veya kapıdan da temin edilebilir. Sorun yok o konuda.

0: Evet sayın dinleyiciler, Tuncay Yıldız'ın konseri gelecek çarşamba 1 Temmuz'da saat 18'de Camberwell Uniting Church'te. Evet sayın dinleyiciler, yeni yayınlanan bir araştırmada çok kültürlü Avustralya'ya yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı gösteriliyor. Lowley Enstitüsü'nün yeni bir raporu Avustralya'da çok kültürlüğe verilen desteğin son 2 yılda keskin bir düşüş yaşadığını ortaya koyuyor. Geçenlerde yapılan bir anket hem mevcut göç seviyelerine hem de çok kültürlüğe verilen desteğin azalmasıyla ekonomik ve sosyal güvenlik konusundaki artan endişeler arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Son 2 yılda Avustralyalıların kültürel çeşitlilik konusundaki görüşlerinde bir değişim yaşandı. Lowley Enstitüsü'nün son anketine göre 2024 yılında halkın %90'ı kültürel çeşitliliğin ülke için iyi olduğunu düşünürken bu yıl bu oran %73'e geriledi. Aynı ankete göre nüfusun %55'i Avustralya'nın mevcut göçmen kabul seviyesinin çok yüksek olduğunu düşünüyor. Lowley Enstitüsü'nün kamuoyu ve dış politika programında araştırma görevlisi olan Charles Lyons Jones, göçmen alımına verilen desteğin mevcut seviyedeki düşüşünün 2024'e göre 7 puanlık bir artışa karşılık gelse de bu oranın 2018'de kaydedilen önceki en yüksek seviyeyle aynı olduğunu belirtiyor.
1: Australians have long been skeptical about the current intake of migrants.
0: Avustralyalılar mevcut göçmen kabul seviyesine uzun süredir şüpheyle yaklaşıyor. Önceki rekor karşıtlık seviyesi 2018'de görülmüştü ve bu yılın sonucu 2018'den çok da yüksek değil. Dolayısıyla bu durum pek de olağan dışı değil diyor. Bağımsız senatör David Pocock, altyapının yetersizliği ve göçü yönetmek için koordineli bir planın bulunmamasını gerekçe göstererek bu rakamın şaşırtıcı olmadığını söylüyor.
2: As a country we should have a plan when it comes to migration population. We should be looking at the impacts on infrastructure, the impact

0: Bir ülke olarak göç ve nüfus konusunda bir planımız olmalı. Konut, altyapı ve çevre üzerindeki etkileri göz önünde bulundurmalıyız. Şu anda bunların hiçbiri yok. Siyasetin her iki kanadı da ülke olarak ne istiyoruz demek yerine bu keyfi rakam üzerinde tartışıyor diyor. Kamu politikası uzmanları popülizmin veya çok kültürlü karşıtı duyguların artmasının belirsizlikle yakından bağlantılı olduğunu tespit etti. Lynns Jones, Lowy Enstitüsü'nün en son verilerinin bu durumu ortaya koyduğunu söylüyor.
1: Australians are growing anxious about societal issues in general. For instance, 64%.
0: Avustralyalılar genel olarak toplumsal meseleler konusunda giderek daha fazla endişeli. Örneğin Avustralyalıların %64'ü yapay zekanın risklerinin faydalarından daha ağır bastığına inanıyor. Kültürel çeşitliliğin ülke için iyi ya da çoğunlukla iyi olduğunu söyleyen Avustralyalıların oranındaki düşüş tam da bu bağlamda değerlendirilebilir diyor. Anket, politikacı Pauline Hanson'ın Canberra'daki ulusal basın kulübünde yaptığı konuşmanın ardından gerçekleşti. Senatör Hanson konuşmasında daha önce de dile getirdiği gibi çok kültürlülük yerine tek kültürlülüğü savundu ve ülkeye gelen tüm göçmenlerin hali hazırda İngilizce konuşmasının şart koşulması gerektiğini söyledi. Başbakan Anthony Albanese kültürel çeşitliliğin olumlu etkileri olduğunu belirterek Hanson'ın yorumlarını bir kez daha reddetti.
2: Diversity as a nation is a strength. You know, the fact that in the last month
0: bir ulus olarak çeşitliliğimiz bir güç. Geçen ay bir pazar günü bir Süryani etkinliğine katıldım. Sydney'in güneybatısında düzenlenen harika bir etkinlikti. Böyle bir etkinliğin gerçekleşmesine izin verilmeli mi diye soruyor. Ancak İngiltere'deki siyasi kargaşayı ülkenin göç politikasına bağlayan Hanson, Anthony Albanese'ye de sert bir mesaj gönderdi.
3: The big issue in Britain that I can see is about the mass migration, people coming into the country. People don't feel they're British anymore.
0: İngiltere'deki en büyük sorun bence kitlesel göç. Ülkeye gelen insanlarla ilgili. İnsanlar artık kendilerini İngiliz hissetmiyor. Bayrağını dalgalandıramayacaklarını düşünüyorlar. O da bundan birkaç ders çıkartmak istiyor. Aslında ekonomimiz de berbat durumda diyor. Uluslararası öğrenciler Avustralya'nın dördüncü en büyük ihracat kalemi olan eğitim sektörünü temsil ediyor. 2024-25 mali yılları arasında yerel ekonomiye 53.6 milyar dolar katkı sağladılar. Ayrıca Avustralyalıların yarısından fazlası ya yurt dışında doğdu ya da en az bir ebeveyni bu ülkeye sonradan göç etti. Çok kültürlülük alanında çalışan akademisyenler, Avustralya'nın göç ve çok kültürlülükle olan ilişkisinin birbiriyle bağlantılı olmakla birlikte tam bir örtüşme göstermediğini belirtiyor. Geçen yıl enflasyon normal seviyelerin çok üstüne yükselirken birçok Avustralyalı hane halkı yaşam maliyetinin yarattığı baskıyı hissederken, ülke genelindeki büyük şehirlerde göçmenlik karşıtı kitlesel protestolar sokakları doldurdu. Yine geçen yıl Scanlon Enstitüsü'nün toplumsal uyum haritası raporuna göre ankete katılanların %51'i göçün çok fazla olduğunu belirtirken Avustralyalıların %48'i de göçmenlerin işlerini ellerinden aldığını düşünüyordu. Katılımcıların sadece %46'sı ülkeye aidiyet hissi duyuyor. Bu oran 2020'deki %64'ün çok altında. Ayrıca Afrika veya Asya'da doğan her 5 Avustralyalı'dan ikisi 2024 ile 2025 yılları arasında ayrımcılığa maruz kalmış. Önemli bir nokta olarak aynı rapora göre o dönemde Avustralyalıların %83'ü çok kültürlülüğün Avustralya için iyi olduğunu düşünüyordu. Ancak bu oran 2023'teki %89'un yine de oldukça altında. Scanlon Enstitüsü CEO'su Anthea Hancox bu görüş değişikliğinin kısmen siyasi söylemlerden kaynaklandığına inanıyor.
4: I think there are issues that are going on within society that are related to.
0: Bence toplumda insanların suçlama, mağduriyet ve korku konusundaki görüşlerini etkilemeye çalışan en yüksek seslerle ilgili bir sorun yaşanıyor. Refahımızın aslında ne kadar göç ve Avustralya'ya gelen yeni ve ilginç fikirlere bağlı olduğunu

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
2: yay. Gücünün danışma kurulunda görev yapıyor. Ona göre bazı politikacılar kamuoyunu yansıtmak yerine kamuoyunu şekillendiriyorlar.
3: Sometimes we think that it is what people are thinking and therefore it's
2: bazen insanların düşündüklerinin haberlere yansıdığını düşünürüz. Ancak durum tam tersi de olabilir. Yani yayınlara ne çıkarsa toplum tarafından o şekilde algılanır ve temelde demek istediğimiz bu görüşlerin kabul gördüğü ve belirli görüşlere sahip olanların da bu konuyu tartışabileceğidir diyor. Bu alandaki araştırmacılar çok kültürlü karşıtı duyguların artmasının neden olan tek faktörün ekonomik belirsizlik olmadığını söylüyor. Avustralya COVID-19 salgını sırasında uluslararası sınırlarını çoğu ülkeden çok daha uzun süre kapalı tutması nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı. Sağlığa ve kamu sistemlerinin işleyişine yönelik algılanan bir tehdit karşısında ırkçılıkta da bir artış olduğu bildiriliyor. Dr. Chow, virüsün kökenine ilişkin tartışmalı haberlerin yol açtığı Çin karşıtı duygularda bir artış yaşandığını belirtiyor.
3: Rather than treating this as a global pandemic, and that everybody is just
2: bunu küresel bir pandemi olarak ele almak ve herkesin ne yapması gerektiğini bulmaya çalışmak yerine Çinlileri suçladılar. O zamanlar ben de dahil olmak üzere arkadaşlarımın uzun yıllar sonra ilk kez toplum içinde ırkçılıkla karşılaştıklarını hatırlıyorum diyor. Bu Eylül Senatör Hansen'ın parlamentoda ilk konuşmasını yapmasının ve o zaman Asya ülkelerinden gelen göç konusunda uyarıda bulunmasının 30. yıl dönümü olacak.
4: I and most Australians want our immigration policy radically reviewed and that of multiculturalism abolished.
2: Ben ve çoğu Avustralyalı göçmenlik politikamızın kökten gözden geçirilmesini ve çok kültürlük politikasının kaldırılmasını istiyoruz diyor. O dönemde ve o zamandan beri yapılan anketler bu görüşe verilen desteğin hiçbir zaman Avustralyalıların çoğunluğunu temsil etmediğini gösterdi. Ancak son siyasi anketler bu mesajın çoğunluk olmasa da her zamankinden daha geniş bir kitlede yankı bulduğunu gösteriyor. Renee Coffey, Hansen'ın parlamentoda ilk kez yemin ettiği yıllarda henüz bir gençti. Artık kendisi de bir federal milletvekili olan Coffey, Hansen'ın politikalarının hane halklarının özellikle de ailelerin mali refahı ile çeliştiğini söylüyor.
5: I'm in federal parliament. I can't believe 30 years on we're still talking about Pauline Hanson. We're still talking about One Nation.
2: Federal parlamentoda görev yapıyorum ve 30 yıl geçmesine rağmen hala Pauline Hanson'dan, hala One Nation'dan bahsediyor olmamıza inanamıyorum. Bu durum beni ve toplumumuzun pek çok üyesini çok üzüyor. Şunu söylemek isterim ki anketlerde Pauline Hanson ve One Nation'ın yükselişi ve toplumda gördüklerimiz ışığında Avustralyalılardan onun ve One Nation'ın geçmiş performansını bir göz atmalarını rica ediyorum. Son 30 yıl boyunca işçilerin daha yüksek ücret almasına ve işçi haklarına karşı tutarlı bir şekilde oy kullandılar. Avustralya'yı bölücü bir ülke haline getirmeyi savundular diyor. Sayın dinleyiciler, Venezuela'dan korkunç görüntüler geliyor şu anda. Yani 4 kişinin öldüğü belirtiliyor şimdilik. Dışişleri Bakanımız Penny Wong başsağlığı mesajı yayınladı sosyal medyasından. Amerikan Başkanı Donald Trump da Venezuela'ya her türlü yardımı vereceklerini belirtti. 7,2 ve 7,5 şiddetinde 2 deprem olmuş. Yerel saatle 6'dan biraz sonra ve Caracas, başkent Caracas'ın batısında, ancak başkent Caracas'ta etkilenmiş durumda, yıkılan binalar olduğu belirtiliyor. Türkiye gibi bir depremden oldukça etkilenen bir ülkeden gelen insanlar için bu travmatik bir deneyim olabilir. Eğer yardım isteğiniz varsa 1322-46-36'dan Beyond Blue'yu veya bildiğiniz başka bir psikolojik

0: psikolojik destek hattını arayabilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var sayın dinleyiciler.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: Ice Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay!
3: SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
4: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe.
0: Evet sayın dinleyiciler, Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz Tuncay Bey'in klasik müzik konserinin fiyatları hakkında SBS Türkçe Radyomuz'un bir bilgisi var mıdır diye sormuş. Evet, biletler normal bilet $30, indirimli bilet $15, şimdi baktım. Evet sayın dinleyiciler, Nilgün Kılıç SBS Learn English için banger kelimesini inceledi.
5: Words we use football edition. Hear it on the pitch. Use it in conversation. Banger.
6: Benga, ne harika bir kelime. Benga kelimesi yüksek ses anlamına gelen bang kelimesinden gelir. 19. yüzyılda benga gürültülü bozuk bir arabayı, eski bir banger'ı tanımlamak için kullanılıyordu. Futbolda ise genellikle çok güçlü ve çok uzaktan atılan gerçekten harika ya da müthiş bir golü tanımlamak için benga kelimesini kullanırız.
7: Ronaldo's shot was an absolute banger.
6: Bir golü en iyi şekilde tanımlasa da bir şutun banger olması için gol atmanız gerekmez. Çok güçlü bir şekilde vurulan her şut serbest vuruş veya voley gibi banger olarak adlandırılabilir.
7: He unleashed a banger from 30 yards, but the goalkeeper was equal to it.
6: Bugün benga kelimesini çok etkili veya çok iyi bir şeyi tanımlamak için de kullanıyoruz. Artık illaki yüksek sesli anlamına gelmiyor. Genellikle akılda kalıcı ve iyi bir ritme sahip müzikleri tanımlamak için de kullanılır.
8: Every song that DJ plays is a banger.
6: Harika veya güzel bir film izlerseniz şöyle diyebilirsiniz.
9: That movie was a banger.
6: Bir şey anında tanımlamak istiyorsanız benga kelimesini banging fiilinde bir eylem veya yapma sözcüğü olarak da kullanabilirsiniz. Eğer gerçekten güzel bir yemek yiyorsanız şöyle diyebilirsiniz.
7: This spaghetti is banging. I love the sauce they've used.
6: Ve elbette Avustralya'da çok popüler bir Avustralya yemeği olan sosis için benga kelimesini duymuş olabilirsiniz. Yani sosisli patates püresi.
7: I could eat bangers and mash every day.
6: Hadi gelin şimdi Victoria'da Springvale'deki Sister Works'teki öğrencilerimizi dinleyelim. Onlar için benga ne anlama geliyor?
10: Yes, I have a banger.
7: Banger?
10: No. This phrase is just for, I feel like it's for describe really cool things. Banger means doing something, it's really hit you hard, like you like it. This playlist is full of bangers. I use banger when I cook really good food and I like that. The meal I cooked was a banger.
7: I use banger when something is exciting and impressive.
10: I'm learning good slang.

Peki ya siz? Umarız bugünkü programımızı beğendiniz ve banger buldunuz. Öyleyse yüksek sesle söyleyelim. World We Use harika bir program.

Ben Nilgün Kılıç ve bu podcast'ın Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkının topraklarında kaydedildiğini kabul ediyorum. Bu SBS Learn English'in Word We Use yani kullandığımız kelimeler programıydı.

Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaştık. Önce size hatırlatalım yarınki maçları. SBS ve SBS On Demand'den canlı bir şekilde dinleyebileceğiniz Dünya Kupası maçları. Yarın 6'da Churchill, Fil Dişi Sahili, Ekvador, Almanya maçları var. Saat 9'da, sabah 9'da Tunus, Hollanda, Japonya, İsveç maçları var ve 12'de Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay, Avustralya maçları var. Bunlar Avustralya doğu kıyısı saatiyle tabii ki. Evet sayın dinleyiciler, bir de yarınki hava durumunu sizle paylaşmak istiyorum. Perth yağmurlu 18, Adelaide parçalı bulutlu 16, Melbourne bulutlu 14, Hobart parçalı bulutlu 12, Canberra parçalı bulutlu 14, Wollongong yağmurlu 17, Sydney yağmurlu 18, Newcastle yağmurlu 17, Brisbane yağmurlu 20, Cairns yağmurlu 26 ve Darwin güneşli 32 santigrat derece olarak öngörülüyor. Bir sonraki yayınımız yarın 26 Haziran Cuma saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Bugün Barış Manço'dan dinliyoruz. Domates, biber, patlıcan. Keş-